çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala çocuk olabilirim.

Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo'da Top 20.
1: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo'da Top 20.

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo spor

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
4: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
5: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde...
6: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
6: Bu baba tarafından.
7: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
8: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17 yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor. Reklam.
9: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Opet doldu.

0: puanla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele Kılçık hocam.

0: harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Temiz tuvalet arıyorsan
14: Opet'te duracaksın.
13: Aradığın ne varsa
14: buldum,
13: Opet'te bulacaksın.

0: Mutfak Yaratan Yayıncılık. Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: iş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
12: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
11: Vodafone.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Reklam.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Hamsilos Koyu. Türkiye'nin tek fiyordu olarak anılan Hamsilos Koyu, Karadeniz'in sakin doğasını keşfetmek isteyen kamp ve karavan severlerin uğrak noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ormanla çevrili koy yapısı ve yürüyüş alanları, bölgeyi özellikle doğa tatilleri, kamp ve karavan severler için tercih edilen rotalar arasına taşıyor. Denizin ve yeşilin iç içe geçtiği huzurlu bir yolculuk planlayanlara Hamsilos rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Radyo
4: D. Reklam. Opet doldur kazan.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
2: Radyo Tek.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: Zamanlı erkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bankam, bank, kartıma değil.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Bayram coşkusu vatanda. 21-31 Mayıs tarihleri arasında Fazeon 27 inç X27F 181 QC 0.5 MS 180 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
7: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
10: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Radyo D. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her Ocak'ta sev

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle
8: planlar. Reklam. Radyo Tek. Kamu spotu.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Hamsilos Koyu. Türkiye'nin tek fiyordu olarak anılan Hamsilos Koyu, Karadeniz'in sakin doğasını keşfetmek isteyen kamp ve karavan severlerin uğrak noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ormanla çevrili koy yapısı ve yürüyüş alanları, bölgeyi özellikle doğa tatilleri, kamp ve karavan severler için tercih edilen rotalar arasına taşıyor. Denizin ve yeşilin iç içe geçtiği huzurlu bir yolculuk planlayanlara Hamsilos rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D. Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
2: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde.
2: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
2: Bu baba tarafından.
4: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
5: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17 yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
6: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
9: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisleri.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kahve makinesi deyince vatan.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: OD'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık koy.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve nane cool olur olur. İşte budur.
5: Cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
4: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Dene gör.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira. Tekno.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Radyo D.
3: Radyo D Top 20.
1: 20 numara.
3: 14
1: numara. 15 numara.
3: 2 numara. Radyo D Top 20.
1: 20 numara.

Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Hepinize iyi tatiller. Bu hafta boyunca en çok dinlediğimiz, en sevdiğimiz 20 şarkıyı 20'den 1'e doğru geri sayacağız yine. Radyo D Top 20'ye hoş geldiniz. Ve bu hafta 20 numarada Sezen Aksu vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yepyeni bir albüm yayınladı. Ve bu albümden Aşk Dansı adlı parçası bu hafta listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı. Ben Fatih Uslu ve şimdi ise Radyo D Top 20'de Simge ile geri sayım devam edecek. Hafta içi 22-24 arasında dinlediğiniz sahne programında duyabileceğiniz parçalardan biri bu. Çünkü bir canlı performans kaydı. Kalpsiz Bir Serseri ve Simge bu hafta Top 20'de 17 numarada.

Sefo ve en son yayınladığı solo parçasıydı. Biraz da duygusal bir parça. Yine Seni Severdim radyonuzdaydı ve bu hafta listemizde bir basamak yükseldi. Haftanın 16 numarasıydı. Şimdi sırada Sıla var. Bu hafta iki basamak geriledi. 15 numarada Radyo OTE'de. Sıla'dan Hayran.

0: Müzik sektörümüzde bazen böyle bir anda şaşırtıcı durumlar görünebiliyor. Bir şarkıyla bazen en popüler konuma gelebiliyorsunuz. İşte bu isim öyle oldu. Son zamanların en popülerlerinden Serkan Nişancı, ismini duymayan kalmadı sanırım. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer bu hafta 5 basamak yükseldi ve listemizin 13 numarasında yer aldı. Şimdi Radyo Etap 20'de kısa bir ara vereceğiz. Birazdan geri sayım tüm hızıyla devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyo
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve nane cool olur olur. İşte budur.
4: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
6: Bayağı cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint.
4: Dene gör.
7: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
8: Radyo D Top 20
9: 12 numara.

0: Mabel Matiz yeni şarkısıyla adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 7 basamak yükseldi. İnanılmaz bir yükseliş. 12 numarada Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız dinledik. Ve şimdi ise birazdan ilk 10'la devam edeceğimiz için 20'den 11'e doğru kimler hangi basamakta kısa kısa hatırlayacağız beraber. Ayrılmayın. Radyo'da Top 20.
1: 20 numara.
0: Sezen Aksu ve yeni şarkısı Aşk Dansı bu hafta listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de bu aşk dansı da.
1: 19 numara.
0: Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Üzgünüm bu haftanın 19 numarasıydı.
2: Üzgünüm.
0: Sefo ve İrem Derici işbirliği Senden Kalanlar bu hafta Top 20'de 18 numarada.
1: 17 numara.
0: Canlı performans kaydıyla Kalpsiz Bir Serseri ve Simge bu hafta 2 basamak geriledi 17 numarada.
2: Saklama korku.
0: Yeni solo şarkısı Yine Seni Severdim ve Sefo bu hafta bir basamak yükseldi. 16 numarada.
2: Yaralarımı sardım da yıllar oldu ve kendime.
1: 15 numara.
0: Sıla bu hafta iki basamak geriledi. Listemizde 15 numarada. Hayran.
2: Hep mi ıska insanız usta? Anla bir kez beni, sen de susta. Hasta oldum, hayran diye yaz be.
1: 14 numara.
0: Üzülmedim ki ve Semih Cenk bu şarkısıyla aynı yerini koruyor bu hafta 14 numarada.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedim. Üzülme.
1: 13 numara.
0: Son günlerin popüler ismi Serkan Nişancı ve şarkısı Eller Üzer bu hafta 13 numarada.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyada dayanamazsın.
1: 12 numara.
0: Mabel Matiz yükselmeye devam ediyor. Yeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız bu hafta 12 numarada.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
1: 11 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt da bu hafta yükselenler arasında. 11 numaradaydı şarkıları içiyorum eterimize.

Yaptıkları düet hileliyle gündemdeler ve o şarkıda eminim yakın zaman sonra listelerde boy gösterecek. Şimdi bu önceki parçalarıydı Hileli'den, Manifest grubundan söz ediyorum ve söz konusu şarkı Daha iyi listemizin bu hafta 10 numarasındaydı. Ben Fatih Uslu, Radyo Etap 20'de geri sayım devam ediyor. Şimdi sırada Göksel var. 3 basamak yükseldi bu hafta ve haftanın 8 numarası Alev Alev. Yeah.

0: adını verdiği albümden APO düetiydi. Emre Altuğ'dan Serseri dinledik ve bu hafta listemizde bir basamak daha yükseldi. Haftanın 6 numarasıydı. Radyo'da Etap 20'de şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Birazdan kaldığımız yerden devam ve adım adım zirveye doğru yaklaşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong, ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool olur.
6: Yeni Sprite Cool Mint.
5: Dene gör.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam.
5: Radyo D.
6: Radyo D Top 20.
7: 5 numara.

Radyo D Top 20 listemizde zirveyi zorlayacak şarkılardan biri daha. Hani ve Derya Ulu bu hafta ise 3 basamak yükseldi ve 5 numaraya yerleşti. Derya Ulu'dan sonra şimdi Emre Fel dinleyeceğiz. Son aylarda çok popüler şarkılardan bir tanesi ve biliyorsunuz listemizde daha önce zirveyi de görmüştü. Bu hafta 3 numarada karşımızda Emre Fel'den Bir Güldün.

0: Radyo Day'deydi. İşin içinde biraz da tabii yapay zeka var ve ortaya muhteşem bir parça çıkmış elbette. Biz de dinlemeye devam ediyoruz. Listemizin bu hafta 2 numarasında yer aldı. Bakalım bu grup yakın zaman sonra zirveyi görebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama bu hafta zirvede kim var? Bunu birazdan göreceğiz ve dinleyeceğiz. Öncesinde 10'dan 1'e doğru listemizde kimler hangi basamaktaydı? Gelin kısa kısa bir kez daha hatırlayalım. Ben Fatih Uslu. Hepinize iyi tatiller.
1: Radyo D Top 20.
2: 10 numara.
0: Radyo D Top 20 listemizin 10 numarasında Mane

0: 9 numara.
1: Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta 9 numaradaydı. Göksel yeni şarkısıyla 3 basamak yükseldi 8 numarada. Alev Alev.
2: Ben de alev alevim. Bak sana benzedim. Yetmedim yetmedim.
0: 7 numara.
1: Linet bu hafta 2 basamak geriledi. 7 numaradaydı şarkısı Meğerse.
3: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm birlikleri.
0: 6 numara.
1: Emre Altuğ ve APO işbirliği Serseri bir basamak yükseldi. Top 20'de 6 numarada.
4: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur bizi.
0: 5 numara.
1: Derya Uluğ'da Hani şarkısıyla 3 basamak yükseldi bu hafta. Top 20'de 5 numarada.
2: Hani çok sevmiştin hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle.
0: 4 numara.
1: Umur Doma ve Hande Ünsal daha önce zirveyi de görmüşlerdi ve uzun zamandır da ilk 5'te yerini koruyor. Gel şarkıları bu hafta 4 numara.
4: Gel, elin adımı bırak, gel.
0: 3 numara.
1: Emre Fel bir güldüm parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi. Haftanın 3 numarası. Ankara Eykoz ve Beni Al bu hafta bir basamak daha yükseldi zirveye en yakın yerde 2 numarada.
5: Beni al kendin gibi yak, sana yangın amaşa kadar, alevin sarsın gönlüm.
0: 1 numara.
1: Ve geldik zirveye. İşte Radyo DTA 20'de 1 numaramız bu hafta yine aynı isim Aleyna Tilki ve şarkısı Bir Cover, Oyuncak Gibi bu haftanın 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Hamsilos Koyu. Türkiye'nin tek fiyordu olarak anılan Hamsilos Koyu, Karadeniz'in sakin doğasını keşfetmek isteyen kamp ve karavan severlerin uğrak noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ormanla çevrili koy yapısı ve yürüyüş alanları, bölgeyi özellikle doğa tatilleri, kamp ve karavan severler için tercih edilen rotalar arasına taşıyor. Denizin ve yeşilin iç içe geçtiği huzurlu bir yolculuk planlayanlara Hamsilos rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

Frekansınız 104 Radyo D'den Selin Aktekin'le Olmazlar Olur'la sizlerleyim. Bir bayram günü sizinle birlikteyim. Bayramın son günündeyiz. Karşınızdayım. Bugün kimimiz tatilden dönüşte radyosunu açıyor, kimimiz bir bayram gezmesine çıkmış veya dönüyor. 104 frekansını açmış. Yeni radyosunu açan herkesin tekrar bayramı mübarek olsun diyorum. Dilerim her şey iyi gidiyordur, güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur, geçirmişsinizdir. Gelenek göreneklerimizi hep hatırlayabileceğimiz, hatırladığımız bir bayram olsun. Bugün bayramlarla alakalı konuşmak istiyorum. Kendimin mesela bayram günlerini hep hatırlarım. Çok da etkilidir ama benim için bayramlar. Bu arada hani hala mesela bir şeyler yazmak, bayramla alakalı bir şeyler düşünüyorsanız, söylemek istiyorsanız özellikle Radyo Dev WhatsApp hattımızdan 549-204-0104'ten de mesaj gönderebilirsiniz. Sorularınız varsa da alırım. Sorudan öte çok fazla bayramın enerjisini yansıtacak mesajlarınızı tabii ki tercih ediyorum. Çünkü güzel bir gün, ne yaparsak yapalım. Yani ilk üç gün nasıl geçti bilmiyorum sizde ama ben ilk kez ailemden uzakta İstanbul'dayım. Adana'daki tüm dostlarıma, başta ailem olmak üzere sevdiklerime, herkese selamlar buradan diyorum. Ve hani radyodan selam gönderirsiniz ya, ya da televizyondan, şu an öyle bir şey oldu ama zaten biz bayramda konuştuğumuz için bir anda hani mesajlar falan. Evet, şu anda da gelen herkes bayram mesajları, bayram dilekleri. İşte Adana'dan Ferit Bey eşi Zeynep Hanım'la birlikte zaten bayram mesajı yollamış. Sevdiklerinize nice bayramlar demiş. Saadet Zaman da aynı şekilde sevdiklerimize nice bayramlar geçirmemizi niyet etmiş. Onlar böyle şeyleri görüyorum ama şimdi kafam dağılmadan konuya gelmek istiyorum. Bayramdaki çocuklar. Bu arada mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Sezen Evgen de nice güzel bayramlar hepimizin olsun demiş. Evet, çok güzel mesajlar var. Evet. Şimdi bayram demişken sizde de oluyor muydu bilmiyorum ama bizde işte 2-3 gün öncesinden alışverişe gidilir. İşte babam hepimize abimlerle birlikte, ablamlarla birlikte işte kıyafet, ayakkabı vesaire alınırdı. Ve gerçekten hani bu böyle sosyal medyada görüyoruz ya, hani çocuklar yatıyor, yatarken işte bayramlıklarını kenara koyuyorlar falan. İşte biz de öyleydik. Yani şahsi olarak ben de öyleydim. Öyle bir heyecanlanırdım ki Allah'ım derdim ya, lütfen hemen sabah olsun ve kıyafetlerimi giyinebileyim derdim. Ve en önemlisi şeydi bende. Haçlık meselesiydi tabii. Şu anda büyüdüğümüz için belki haçlık ama babam rahmetli olana kadar bütün ölmüşlerimizin bu arada... bütün ölmüşlerimizle alakalı zaten mezar ziyaretlerini eminim yapmışsınızdır. Ben ilk kez Adana'da olmadığım için yapamadım. Ama rahmetle anıyorum. Ve beni de babamın buradan seyrettiğini de inanıyorum yani. Bu dünyadan beni gördüğünü, bu dünyayı gördüğünü inanıyorum yani ben. Ve başarılarımızla da sevdiklerimizin, vefat eden sevdiklerimizin bizimle gurur duyduğuna da inanıyorum bu arada. Çok şeydi böyle, ben hala rahmetli olana kadar babamın elini öptüğüm zaman hep bir bayram açtığını, yaşım kaç olursa olsun alırdım mesela. Annemden, ablalarımdan, abilerimden, belki de evinin küçük çocuğu olmanın büyük bir avantajıydı bu. Hala da öyle gerçi. Böyle haçlıklarımı sürekli biriktirirdim de. O yüzden de bu haçlık meselesi, şeker alıp verme, işte mendil alıp vermeler, mendil de olurdu mesela. Mendil de verirdi, anneannem falan şey yapardı. Ondan sonra bayağı da bir güzeldi yani haçlık almak. O günler inanılmaz, hafızamda hep yeri vardır. Kuzenlerimle işte böyle komşuları ziyaret ederdik, böyle el öpmeler falan. Ya bugün birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum işte, böyle güzel anılarımızdan. Mesela bir mesaj gelmiş, evet. Yani aynen, benim yaşadıklarımı yaşayanlar çokmuş bu arada. Bizim jenerasyon çokmuş. Yani X ve Y kuşağı birazcık benziyor gibi zaten.
X kuşağının sonları, işte Y kuşağı, Z kuşağı çok biliyor mu? O da tartışılır ama bilenleri de var tabii. O yüzden de bu el öpmeler, bayram açtıkları, saygı. Ya bana göre bu bizim geleneğimiz, kültürümüz. Yani önemli gibi geliyor bana böyle şeyler ve hep de bunun öneminden bahsedeceğim. Ki sonuçta hep deniyor ya, adınızı son kez bilen birine kadar hayatta kalmanız evet değerli ama adınız belli bir süreden sonra da unutulup gidecek. Bu hayattan göçmüş olacaksınız. O yüzden de hep bu hayatta bırakabileceğiniz ne varsa güzel şeyler olsun. Ya ben kendi adıma söyleyeyim, en azından kitaplarım var diyorum. Yıllar sonra bile olsa kitaplarımla anılabilmek, ama bir o kadar da yıllar sonra bile olsa en azından geleneklerimiz, göreneklerimiz, bayram kültürlerimiz, bayramda gezilmesi gereken akrabalarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız. Yani bunlar hep önemli şeyler diye düşünüyorum. Yani eskiden gelebilecek bir de jenerasyon şeylerimiz var ya, hani bayağı bir jenerasyonlar. Bunlar etkili tabii. Biraz bu jenerasyonlardan da bahsetmek istiyorum. Selin Alptekin'le Olmazlar Olur birazdan sizlerle.

0: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek. Radyo Tek.
1: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.
10: Radyo Tek.
11: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet, jenerasyonlar demişken çoğumuz biliyoruz ama ben yine bazen karıştırıyor gibiyim. Yani geçen gün hatta bu kuşakları araştırırken, konuşurken, kuşakları araştırırken derken içinde detaylı bir şeyler vardı. Onları araştırıyordum mesela. 5. kitabımı yazıyorum şu anda. O kuşaklar benim için etkili tabii. Ona bakarken sessiz kuşak varmış mesela. Kendimi biraz şey gibi hissettim, cahil gibi hissettim ama olsun. En azından şimdi öğrendim diyorum kendi kendime. Hiç öğrenmemekten daha iyidir. 1925-1945 arası sessiz kuşakmış. Arkadaşlar bilenleriniz bilmeyenlerinize söylesin. 1946-1964 arası da baby boomers kuşağı, yani bebek patlaması kuşağıymış. 1965-1979 zaten X kuşağı. 1980-1999 Y kuşağı. İşte biz buna giriyoruz. İyi mi kötü mü dersek, ya iyi tarafları çoğunlukta bence. 2000-2010 Z kuşağı ve 2010 sonrası alfa kuşağı deniyordu 2025'e kadar. Ama 2026'dan sonra kuşak artık beta'ya geçiyor arkadaşlar ve yeni dönem başlıyor. Bunu da artık biliyoruz. Yine hafızamıza yeni bir bilgi olarak çok güzel işlemiş olduk. Yani bir, eminim bazılarımız da diyordur bu kadar gereksiz bilgiyi deneyebiliyoruz diye. Ama öyle demeyin, öyle bir anda öyle bir zamanda lazım oluyor ki neye uğradığımızı şaşırırız. O yüzden de bence bir noktada bilmek iyidir. Birazdan size pozitif iletişim ve önleyici yaklaşım olarak bir şey paylaşacağım. Bir anekdotlar paylaşacağım ve aynı zamanda da bir hikaye paylaşacağım. Radyoda olmazlar olur. Birazdan sizlerleyiz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde değil de sonraki günlerinde de kurban kesmeyi düşünenler için Yağlar Et her daim hazır. Yağlar Online'dan sipariş verdiğinizde kaç parçaya bölüneceğine varana kadar söylüyorsunuz. Özenle paketleniyor ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza teslim ediliyor. Selin 10 promo koduyla ayrıca her siparişte %10 indirim alıyorsunuz. Yağlar Et tüm Türkiye'ye hizmette. Yağlar Online sizlerle.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben sana...

0: Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Şanzımanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Reklam. Radyo D.
7: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet, bir bayram gününde sizlerle olmak biraz heyecanlı oluyor bana. Çünkü güzel bir günde sizlerleyim. Bayram dönüşü trafiğinde olanlar için de umarım güzel geçmiştir. Gittiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz yerler sizin olsun. Tabii ki umarım güzel olmuştur, güzel geçmiştir. Güzel birliktelikler, dostlarla yaşamışsınızdır. Ailesine gidenler ailesiyle çok güzel zamanlar geçirmiştir. Tabii bu tarz tatillerde, uzun vadeli tatillerde ve memleketlerine gidenler için genelde hep şöyle bir şey oluyor. Çok yedim geldim. Allah'ım o son şeyi, mantıyı da yemeyecektim ya da içli köfteyi yemeyecektim vesaire falan. Dilerim bunlar olmamıştır. Olduysa da of vücudunuzdan pat diye gitmiştir diye düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler olmuştur. Güzel şeyler, anılar biriktirmişsinizdir. En önemlisi hayatınızda güzel anılar biriktirmek her zaman için daha iyi, biliyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın. Güzel anı biriktirdikten sonra hayat size inanılmaz güzellikleri de beraberinde getiriyor. Yani bu noktada hep şunu söylüyorum. Dün geçti, bitti. Yarın zaten garanti değil. Yarınımızdan haberimiz yok. Elimizdeki tek gerçek şey bugünse eğer, lütfen bugünün kıymetini bilin. Bugünümüzün kıymetini bilelim daha doğrusu. Ve önemli olan anı güzel yaşamak ve dilerim güzel anılarla, güzel fotoğraflar elinizde kalır. Sosyal medyada paylaşımlar oluyor, evet. İşte telefonlarımızdan, akıllı telefonlarımızdan biliyorsunuz hep şey yapıyoruz, fotoğraflar falan çekiyoruz ama hep orada kalıyor. Ben bir noktada o fotoğrafları çıkartan kesimde yer alıyorum bu arada. Genelde hatıra kalsın diye hep fotoğrafları baskısını çıkarttırıyorum ve çok da güzel oluyor. Albüm mantığım bende hala vardır. Onu söyleyeyim. Ya bu da Y kuşağının etkisi mi bilmiyorum ama yani ben öyleyim. Kendi adıma söylüyorum. Öyleyim ve bunun daha çok güzel olduğunu telefonda araştırırken o duyguyu, telefondaki o fotoğrafların duygusunu ben çok şey yapmıyorum. Çok sevmiyorum. Ama fotoğrafı görsel olarak gördüğünüzde, böyle dokunduğunuzda fotoğrafa, arada bir albümü açıp baktığınızda onun güzelliği, onun enerjisi, ne bileyim, onun sizde yarattığı his, o anıya tekrar gidip güzellikle yüzünüzü gülümseten hatıralar olduğunu bilmek çok güzel. Ve dilerim çok güzel anılarınız olmuştur bu noktada. İbnül Arabi İskenderiye Limanı'nda çalışan hamalları izliyordu. Hamalları izlerken bir şey çok dikkatini çekti. Hamalların başında onlara komut veren ve işi nasıl yapmaları gerektiğini tarif eden bir hamalbaşı vardı. Hamalbaşı her hamlede şöyle müdahale etmekteydi hamallara. Malik, oğlum çuvalı siyasetle indir. Himmet, yavrum çuvalı siyasetle kaldır. Rıfkı, aman çuvalı alırken siyasetle al. İbnül Arabi bir süre izledikten sonra büyük bir merak duydu ve hamal başının yanına yaklaşarak şöyle söyledi. Hamallar çalışırken çuvallara her temas ettiklerinde hem indirirken hem kaldırırken siyasetle indir, siyasetle kaldır diyorsunuz. Bunun bir nedeni var mı? Hamal başı cevap verdi. Vallahi çuval delindikten sonra siyaset yapmanın hiçbir manası yoktur. Bununla alakalı çok güzel Buda'nın bir sözü var. Dilin gücü hem iyiliği yayabilir hem de zarar verebilir. Doğru sözler sevgi ve anlayış yayabilirken yanlış sözler kin ve nefreti körükleyebilir. Ağzımızdan çıkan her kelimeye, her söze lütfen dikkat edelim. O kadar etkili ki. Pozitif iletişimin kazandıramayacağı bir şey yoktur. Beden dilini de buna eklersek, mesela birine sürekli güldüğünüzde ha deli mi bu demek yerine belli bir noktadan sonra bir bakarsınız siz de gülmeye başlarsınız karşıdakinin gülmesiyle. Ve size sevgi dolu sözcükler söyleyen herkes inan bana belli bir süreden sonra sizin de o sözleri sarf etmenizi sağlar. Mesela bir dönem bende şey vardı, kendi adıma bir şey anlatayım size. Asansörden inerken, binerken mesela ben hep binerken merhabalar derim ve inerken de iyi günler derim. Ve bizim apartmanda mesela birkaç komşumuz vardı.
Onlar hiç ağızlarını açmazlardı. Yani başkası olsa ben de ona söylemeyeceğim bir daha der. Ama ben bir gün dedim ki hayır, inatla ben söyleyeceğim. Hatta gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Yani hiç seni yok farz etmesine gerek yok. Ama var olduğunu bilmek ve en azından bir tepki vermesini istiyordum. Çünkü bu tarz şeyler önemli şeyler. Bizim için hala bana göre gelenek ve göreneklerin de içinde olan bir şey. Ve ben belli bir süreden sonra, abartısız söylüyorum, 1-2 hafta ben inatla söyledim. İnatla cevap vermediler. Kimisini de verdiler, kimisini de vermediler. Ve belli bir süreden sonra bir baktım. Ben her merhaba, iyi günler dediğimde karşıdan hep cevap geldi. Belli bir süreden sonra tebessüm edilmeye başladı. Belli bir süreden sonra olay nasılsına döndü. Bakın bunlar çok etkili şeyler. Buna azim demek. Buna başarılı olmak demek. Hani bana göre bu başarılı olmak. Niye? Azmettim, yaptım. İşte belki küçük şeylerden bahsediyorum ama inanın bana küçük şeyler büyük mutlulukları da beraberinde getirir. Biz her şey hemen olsun istiyoruz ya, hani lütfen hemen olsun diye uğraşmayın her şeyi. Çünkü hemen olan her şeyin sonunda çabuk bir bıkkınlık sezersiniz. Ama işin içine emek, ondan sonra uğraşmak, onun için uğraştığınızı bilmeleri bile bir şeyleri yapma konusunda, inanın bana getirisi o kadar güzel olur ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Mesela bununla alakalı da Orhan Pamuk'un çok güzel bir sözü var mesela. Güzel sözlerle insanları etkilemek, onların kalplerine girmek mümkündür. Olumlu dil insan ilişkilerini güçlendirir ve sevgiyi artırır diyor. Ben de çok buna inanıyorum. Çok da hatta kendi hayatımda da çok uyguluyorum. Onu söyleyebilirim. Ama şunu da ekliyorum. İbrahim Paşalı'nın bir sözü bu da. İnsanları fikir ayrılıkları ayırmaz, üslup ayrılıkları ayırır. Halden anlamamak, hemhal olamamak, dertleşememek. Bakın o kadar doğru ki. Üslup çok önemli. Ben beden dili eğitimlerinde kullanıyorum mesela. Düşünsenize, birine seni seviyorum diyorsunuz ama yüz şeklinizle seni seviyorum falan dediğinizde, bağırarak söylediğinizde o sevgi göstergesinin bile artık eskisi gibi olmadığını ya da çok da inandırıcı olmadığını anlarsınız. Ama duygulu bir seni seviyorum demek her zaman için daha etkilidir. Daha size anlam katar, birbirinize anlam katar daha doğrusu. Yani çok fazla hayatla alakalı bir şeyler yaparken insanların üslup kısmını unutmaları çok acı verici. Yani hal ve hareketler, oturma şekli, ondan sonra konuşma şekli, el kol hareketlerini kullanmak, karşınızdakine değer verdiğinizi göstermek, hissetmek, yani çok önemli. Bakın bir de hayatımızda yanlış ifade edilen ve doğru ve yapıcı ifadeler dediğimiz şeyler var. Mesela örnek ver deseniz ne derim? Mesela yanlış ifadede şunu kullanabiliriz. Bir sürü uygunsuzluk var, olmamış mesela. Ama bunun yanında doğru üslup yaparsanız, yapıcı üslup yaparsanız şöyle söyleyebilirsiniz. Çok sayıda iyileştirmemiz gereken kısım var. Bakın aradaki üslup farkına bakın. Aslında ikisi de aynı sonuca çıkıyor ama üslup ne kadar farklı. Devam ediyorum yanlış ifadelere. Mesela şu olabilir. Bu şekilde konuşman saygısızlık. Bakın bu çok yanlış bir ifade ama bunu doğru ve yapıcı ifadeye çevirirsek, kendini daha yapıcı ifade etmeni tercih ederdim. Kendini daha doğru bir şekilde ifade etmeni tercih ederdim diye değiştirebilirsiniz mesela bunu. Yanlış ifadeyi de şöyle kullanabiliriz. Mesela örnek vereyim. İşin yetişmesi hiçbirinizin umurunda değil. Hiçbir şekilde mücadele etmiyorsunuz dediğimizde yanlış ifade oluyor. Ama doğru ve yapıcı ifade kullanmak istediğimizde de şunu söyleyebiliriz mesela. Herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bakın. Sonrasında bu sorun moralimi çok bozuyor. Yerine bu durum beni epey kaygılandırıyor. Mesela çok kullanılır hani, ben burada eşek başı mıyım? Ben kime diyorum demek yerine kendimi değersiz ve dikkate alınmamış hissediyorum demek karşınızdakini olaylara biraz daha sizinle alakalı
sizin perspektifinizde, sizin bakış açınızla bakmasını sağlar. Bakın, biriyle konuşurken lütfen sizin nasıl tepki vereceğinizi düşünerekten o insana o lafları sayın. Yani siz olsaydınız, size böyle bir şey söyleselerdi ne yapardınız? Bir noktada onu düşünüp onunla alakalı konuşursanız ya da düşüncelerinizi buna rağmen hani hala değiştiremiyorsanız çok güzel bir uzmandan destek de alabilirsiniz. Yani hepimiz birilerinden destek alıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. O yüzden de kendimizi geliştirmek, üslubumuzu değiştirmek, kendimize değer vermek adına hayatta hep bir pozitiflik olması açısından hayatımızda belki bir şeyleri daha iyi yapabilmemiz adına tabii ki destek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle mesela bu konuda Bencil Olma kitabımda bununla alakalı evde yapılacak çok çalışmalarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Selin Alptekin'de Olmazlar Olur bayramın son gününde de sizlerleydim ve çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Dilerim siz de frekansınız 104'teyken beni dinleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle tekrardan hepimize iyi bayramlar diliyorum. Yolculukta olanlar da lütfen çok dikkatli kullanın. Trafik yoğun olabilir. O yüzden de ne kadar çok kendinize değer verip daha sağlıklı, daha dikkatli, daha iyi bir şekilde kullanırsanız arabayı o derecede hayat yolunuzda daha güzel günler görme fırsatınız olabilir. O yüzden de lütfen dikkatli kullanın. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
4: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
5: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde.
6: Ailemize yeni bir üye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
6: Bu baba tarafından.
7: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
8: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17 yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
9: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong, durmadan kargo geliyor.
10: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
9: 40 bin mi?
10: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk,
3: bir mutluluk getir. Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi göz.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanın

0: Aramanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni can...

0: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 25 derece. Ankara güneşli 19, İzmir güneşli 29, Adana güneşli 31, Samsun parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 27 ve güneşli olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Hamsilos Koyu. Türkiye'nin tek fiyordu olarak anılan Hamsilos Koyu, Karadeniz'in sakin doğasını keşfetmek isteyen kamp ve karavan severlerin uğrak noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ormanla çevrili koy yapısı ve yürüyüş alanları, bölgeyi özellikle doğa tatilleri, kamp ve karavan severler için tercih edilen rotalar arasına taşıyor. Denizin ve yeşilin iç içe geçtiği huzurlu bir yolculuk planlayanlara Hamsilos rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
6: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Radyo D. Kamu spotu. Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te. Radyo D.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Güzel çay, doğuş çay.
1: Hep güzel çay, doğuş çay.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Akdeniz'de dalga günaydın abla, eteğini topla, rahat otur abla. Yani bu şarkının esinlendiği tekerlemenin orijinali budur aslında. Çocukluğunu sokakta çocuk oyunları oynayarak geçirmiş, top oynamış, ip atlamış kuşak iyi bilir. Tabii bu şarkı bir tekerlemenin şarkıya dönüşmesi ya da şarkıların tekerleme sözlerle kotarılmasının ilk örneği değildir. O daha ayrı mesele. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tokla Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Aybüke Albere var. Aybüke Albere çocukluk yıllarında başlayan müzik yolculuğunu ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkısını anlatacak. Solistler geçidinde yine Türk hafif müziği, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği. Bugünün solistleri ve geçmişin izleri bir arada. Takdimcimiz Elhan, stüdyoda konuklarımız ve tabii bol bol alkış. Cover Metre köşemizde bugün Ajda Pekkan, Julio Iglesias'a karşı. Kadife sesli Julio Iglesias'ın romantik şarkılarını Türkçe sözlerle Ajda Pekkan söylerse ne olur ya da ne oldu göreceğiz. Mevzu 80'lerde bugün 80'li yıllarda şarkılarda anlatılmış kadın hikayeleri var. Firuze'den Naciye'ye, Sevda'dan Gülpembe'ye. Ne hikayeler ne şarkılar. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Mutfakta Kim Var köşesinde bugün Murat Yeter'i ağırlıyoruz. 90'lardan bu yana müziğin mutfağında ama bu sıralar onu kendi adını taşıyan proje albümüyle müzik listelerinde görüyoruz. Murat Yeter'le hepsini konuşacağız.
1: Yeter ki müzik olsun.

abla anne yarısıdır derler. Bir annenin ilgi, şefkat ve sevgisini bir abladan da görmek çok mümkündür çünkü. Hatta o abla gerçekten ablanız olmasa, aranızda bir kan bağı olmasa bile. Tıpkı Ortaçgil'in şarkısında anlattığı Suna abla gibi. Ama Fahri ablanın durumu biraz farklı. Ona duyulan ilgide kesif bir hayranlık, hatta uzaktan uzağa bir çocuksu aşk var. Şairin anlattığı Fahri abla Müjdar'a ne kadar benziyordu onu bilemeyiz ama film sağ olsun şiirdeki Fahri ablayı Müjdar'ın suretinde kazıdı hafızalarımıza. Ne güzel komşumuzdun sen Fahri abla. Ceylan Ertem.

Ayşe Özyılmazer kendi yazdığı bu şarkıda ablasına olanca samimiyetiyle ablasının onun hayatında bıraktığı izleri anlatırken bir yandan da onunla dertleşiyor ki insan ne kadar kardeşlik kanunu gereği zaman zaman didişse, ters düşse de bir abla yeri geldiğinde en iyi sırdaş, arkadaş olabilir, olmuştur, yaşayan bilir. Şimdi gelin bir de Sabahat ablayla Eşref abinin Murathan Mınga'nın kaleminden çıkmış hikayesini dinleyelim. Hikaye gibi de değil aslında. Vardır öyle Eşref abilerde, Sabahat ablalarda. Hele Müslüm Gürses ve Sezen Aksu söylerse ete kemiğe bürünmezler mi iyiden iyiye?

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhabalar.
4: Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar. Nasılsın?
5: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
7: Merhabalar Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
3: Yavuz abi selamlar.
5: Yavuz abi merhaba.
6: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
9: Yavuz abi selamlar.
5: Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
7: Merhabalar Yavuz abi.
5: Selamlar Yavuz abi.
6: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Ne diyorsan Aybüke Alber'e söylüyordu. Söz ve müziği Onur Özdemir'e ait bu şarkı 2018 yılında yayınlanmış ve Aybüke Alber'i bize tanıtan ilk şarkı olmuştu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, Aybüke Alber'e ben.
0: Merhaba Aybüke, nasılsın?
1: İyiyim, sizden ne haber?
0: Teşekkür ediyorum. Aybüke, az önce dinlediğimiz şarkının yayınlandığı günleri hatırlıyorum. Hatta lansman gecesine de gelmiştim. Üzerinden 8 sene geçtiğine inanamıyorum.
1: Vallahi ben de inanamıyorum. Çok da havalıydık bu arada. Çok havalı bir lansman gecesiydi. Okan Bayırgenler, sizler.
0: Değil mi? Peki nasıl geçti bu 8 sene senin için?
1: Bu 8 sene benim sürekli haftanın neredeyse 4-5 günü sahnede geçti. Güzeldi. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Ama geçti. Şimdi bakalım yeni bir 8 sene için evet diyoruz.
0: Peki öncesi nasıldı? Yani o ilk tekli çıkana kadar neler yapmıştın? Müzik yolculuğun nasıl başladı? Hani bilmeyenler vardır mutlaka. Bir anlatır mısın bize?
1: Tabii ki anlatırım zevkle. Yani ben 14 yaşımdan beri işte lise grubu olan bir müzisyen olarak ve daha öncesinde de tabii ki aynı hikaye, ayna karşısında şarkı söyleyen küçük kız. Hep vardı müzik hayatımda. Sonra 19 yaşında bir işte internet yarışmasıyla Murat Boza vokalistliğe başlayarak daha da profesyonel bir halde devam etti. Sonrasında da bir süre tabii ki İzmir'de kalıp okulumu bitirmek zorundaydım. Sanat tarihi mezunuyum ben. Okul bittikten sonra da döndüm. Okul varken de yazları gelip İstanbul'da çalışıyordum çeşitli stüdyolarda vesaire. 8 senedir de buralarda şarkı söylüyorum her gece.
0: Peki muhakkak o zamanlar hayallerin, ümitlerin, umutların vardı yolun başında. Bugünden bakınca sence ne kadarını gerçekleştirebildin?
1: %70'ini gerçekleştirdim. %30'u için gün sayıyorum.
0: Ya iyi, bu bir başarı ama.
1: Başarı, evet. Bazen unutuyoruz bunu. Herkes için geçerli. Zamanı işte öyle çabuk geçiyor ki bir şey yapmamışsın, bir şey olmamış gibi böyle bir aceleyle ve değişik bir endişeyle geçiyor hayat. Ama geriye baktığımda da böyle kendimi hakikaten tebrik ettiğim bir dönemdeyim diyebilirim.
0: Evet, zaten günümüzün şartları da insanları hep sürekli böyle hızlı olmaya, sürekli yeni bir şeyler yapmaya itiyor. Ama aslında biraz da sakin olmak lazım galiba.
1: Sakin olmak lazım, aynen. Yavaş yavaş acele etmek aslında.
0: Değil mi? Sahnede de çok aktifsin, az önce sen de söyledin. Sürekli sahnelerdesin ve ben görüyorum paylaşımlarından da. Seviyorsun sahnede olmayı değil mi?
1: Bayılıyorum. Bu böyle içten gelen bir ateş gibi bir şey herhalde. Çünkü ilk sahneye çıktığımda da ben, annem beni sahnede tanıyamamış falan gibi bir durum var. Muhtemelen bizim yani işimizi yapan herkes de aynı şey var. Bir sahne canavarlığı. Çok seviyorum sahnede olmayı.
0: Çünkü bunu niçin sordum? Hani bazı şarkıcılar daha çok stüdyoda olmayı veya işte şarkı yazma safhasını, o arka planını daha çok severler ve oralarda daha aktiftirler ama sen sahne üzerinde daha aktifsin gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, ben tam tersi, aynen. Şimdi de stüdyoya ağırlık verip orayı da doldurmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Çok fazla sahneydi odağım çünkü, o yüzden çok üretim yapamadım. Şimdi işte arda arda 4 şarkıyla biraz daha hızlandırdık. Umarım devamı da gelecek.
0: Evet, onlardan da birazdan bahsedeceğiz ama şimdi senin 2025 yılında yayınlanmış bir şarkını dinleyeceğiz önce. Harap. İlginç bir şarkı. Mashup mı denir, ne denir? Biraz evet. Anlatsana bu şarkıyı bize.
1: Bunu bilmiyorum daha önce Türkiye'de yapan var mı arkadaşlarımdan ama şöyle gerçekleşti bende. Ben Harap'ı yazmıştım ve bir boşluk kalmıştı arada. Bir gün uçakta giderken aklıma Kahpe Kader'in bir kısmı geldi, Harap'ın içerisinde olan ve oraya cuk oturdu. Yavuz abi heyecan içinde iner inmez hemen Ateş Berker Öngören, Harap'ı beraber yaptığımız arkadaş, onu aradım ve söyledim. Sonra da Sezen Hanım da sağ olsun her şarkısını herkese paylaştığı gibi benimle de paylaştı. Ve Harap doğdu.
0: Hadi onu dinleyelim o zaman, sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Dinleyelim, tamam.

0: Aybüke Albere'den dinledik Harap. Aybüke Albere bugün Yeter Ki Müzik Olsun'da Yavuz abi köşesinin konuğu. Aybüke, geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın yayınlandı. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ama bildiğim kadarıyla bu bir kısaçaların EP'nin ilk şarkısıymış aslında. Biraz anlatır mısın bize bu kısaçaları?
1: Doğru. 4 şarkı hazırladım. Bu 4 şarkıdan birisi ilk çıkan Hediye. Kalben, söz müzik Kalben'e ait. Kalbenin bana hediye ettiği bir şarkıydı 2 yıl önce. Sonra tabii ki sindirmem biraz uzun sürdüğü için şarkıyı hakkıyla okumak istedim. Öyle de olmuştur umarım, herkes bilmiyorum ne düşünecek. Çok da merak ediyorum insanlar ne düşünüyor. Ama benim içime çok sindi, ilk onunla çıktık. Şimdi 2 cover gelecek. Birisi Yonca Evcimik'in söylediği Sezen Aksu şarkısı Tatlı Kaçık. Bir de Çakkı'da. Onlar arka arkaya gelecek. Son olarak da herhalde Ekim ayı gibi birer ay aralıklarla yayınlayacağımız için Ekim ayı gibi de Söz Müzik Bana Ait, Düzenleme Mert Kemancı'ya ait olan Uyandım Ben isimli şarkım gelecek. Sonrası da artık bakacağım.
0: Aslında sen de şarkılar yazıyorsun ama cover söylemekten de kaçınmıyorsun bu arada.
1: Evet, çünkü sahnede de cover söylüyorum senelerdir. Çok da söylemek istediğim şarkılar var hala, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum. Onlardan ikisiydi zaten Tatlı Kaçık ve Çakkı'da. Aslında Çakkı'da aklımda yoktu, Sezen Hanım sağ olsun. Onun ön ayak olduğu bir çalışma oldu. Bakalım, yani istiyorum daha da cover yapmak tabii ki ama tabii kendi şarkılarımı da yazmak istiyorum.
0: Peki en çok nasıl bir projenin içinde olmak isterdin? Bir gün böyle mutlaka yapacağım dediğin bir proje, bir fikir var mı aklının bir köşesinde?
1: Var aklımda bir şey, evet. Bir albüm hazırlamak tabii ki. Böyle hakkıyla bir 12-13 şarkı, hepsini kendim yazdığım bir albüm yapmak istiyorum. Duru bir albüm yapmak istiyorum. Onun birazcık vakti var. Daha öncesinde biraz delirmek istiyorum.
0: Peki gelelim yeni şarkına. Az önce sen de bahsettin, Kalben'den aldım bu şarkıyı diye. Ben açıkçası şaşırdım. Çünkü hani Kalben'in tarzı ve tavrıyla senin müzikal duruşun çok farklı ve ikinizin bir araya nasıl geldiğini, nasıl bir şarkı ortaya çıktığını gerçekten merak etmiştim haberini aldığım zaman. Çok da güzel olmuş. Sen nasıl anlatırsın bu şarkıyı? Evet.
1: Ya Kalben zaten eski dostum, çok da sevdiğim, dirsek temaslı her zaman olduğum bir arkadaşım. Çok çok sevdiğim bir müzisyen, aynı zamanda hayran olduğum. Hep istiyordum onunla bir şeyler yapmak. Sonra aslında gerçekten hediye edildi bana bu şarkı Kalben tarafından 2 yıl önce. Ve dediğim gibi bekledim, birçok versiyonunu yaptık falan. En çok içime sinen de bu oldu.
0: Çok da güzel olmuş. Peki klibini de Edis çekmiş diye bir şey duydum, doğru mu?
1: Yani o şöyle oldu aslında, klip değil, bir visualizer bu. Biz doğum günümde benim Rosalia konserine gittik Edis'le beraber Amsterdam'a. Ben de o sırada elimde bir VHS bir kamera vardı. Onu onun eline tutturdum. Ben şimdi şurada yürüyeceğim, şurada beni çek, şurada beni çek diye. Öyle bir 2-3 dakikalık görüntüler. Ama hakikaten de süper çekti. Biraz onu ben yönetmenliğe zorladım gibi oldu. Zorla yönetmen yaptım.
0: Evet, onun da ilk yönetmenlik denemesi oldu galiba bu.
1: Evet.
0: Peki hadi o zaman hediyeyi dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Aybüke, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok öpücükler sunuyorum. Umarım beğenirler hediyeyi, dinleyenleriniz de. Çok kıymetli benim için. Teşekkür ediyorum. Öpücükler.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşürüz. Bay bay.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan solistler geçidi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun. Solistler geçidi.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Güzel bir akşamda birbirinden güzel şarkılar ve birbirinden değerli solistlerimizle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Elhan, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla başlasın mı? Evet, Sezen Aksu denilince ilk akla gelen şarkılardan birini dinleyeceğiz ama Sezen Aksu'dan değil, genç bir solistimizden. Rıza Sarıtaş gelecek efendim ve bizlere "Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler" diyecek. Kuvvetli alkışlarınızla Rıza Sarıtaş geliyor.

Rıza Sarıtaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Sibel Öcal. Aranızda onu radyo programcısı ya da televizyon sunucusu olarak tanıyanlar vardır. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Sibel Öcal, 2022 yılından beri şarkılar yayınlıyor. Bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Veda Masası. Alkışlarınız Sibel Öcal.

Sibel Öcal'a çok teşekkür ediyoruz. Hadi gelin şimdi bir Türk halk müziği parçası dinleyelim. Güzel bir türküyle solistler geçidimize devam edelim. Kadir Acar'dan alınan, Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bir Isparta türküsü. Evlerinin önü mersin, ah sular içmem kadınım tersin. Bu sevilen türküyü seslendirmek üzere Ayfer Vardar'ı alkışlarınızla mikrofon başına davet ediyorum.

Alper Vardar'a çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde müziğimizin 90'lar kuşağından kıdemli bir sanatçımız, Ayna grubundan Erhan Güler Yüz, günümüzün çok sevilen genç bir solistiyle Melis Fis'le bir araya geldi. Melis Fis bir Ayna şarkısını yeniden seslendirdi. Bugün bir kez de sizler için seslendirecek. Tırtıl ve Melis Fis sizlerle.

Melis, size çok teşekkür ediyoruz. Geldik Türk Sanat Müziği'ne. Biliyorsunuz solistler geçidini her hafta bir Türk Sanat Müziği parçasıyla kapatıyoruz. Bugünkü şarkımız güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Bu güzel eseri bizlere Ravi İnci Göz seslendirecek. Alkışlar mıyız efendim?

0: Ravi İncigöz'e çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidi burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan mutfakta kim var diye soracağız. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: Kenan Doğulu'dan dinledik Halay. Bu şarkı aranjör, besteci ve davulcu. Özetle dört başı mamuru müzisyen Murat Yeter'in yeni proje albümü Folk'un yayınlanan ilk şarkısı oldu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Biliyorsunuz bu programda zaman zaman müzik dünyasının mutfağına giriyoruz ve kim var kim yok, kim ne yapıyor diye bakıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. E hadi o zaman hemen soralım. Mutfakta kim var?
1: Valla mutfakta Murat Yeter, ben varım.
0: Merhaba Murat. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Yolunda mı her şey?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Murat, ben senin adını sanırım ilk kez Emel'in Hovarda single'ında gördüm diye hatırlıyorum. Emel var, Sezen Aksu var, yeni bir aranjör Murat Yeter. Dedim ki herhalde kerli ferli bir adamdır, öyle düşünmüştüm o zaman. Ama meğer sen 20'li yaşlarındaymışsın o günlerde. Kısaca özetlemen gerekirse Murat Yeter nasıl Murat Yeter oldu?
1: Vallahi onu ben de bilmiyorum ama ilk yaptığım aranjman, sen doğru hatırlıyorsun.
0: Değil mi?
1: İlk yaptığım Hovarda'ydı. Onun hikayesi de bir enteresan. Emel, Sezen falan Şamdan'a gitmiştik. Orada böyle bir anda Sezen'e yukarıdan vahiy indi. O zamanlar telesekreter vardı.
0: Evet.
1: Bizim evin telesekreterine, yani Emel'le birlikteydik zaten o dönem, sevgiliydik yani. Bunları söyleyebiliyor muyum yani?
0: Evet, tabii ki.
1: Tamam, peki. Eve bir gittik, bayağı Sezen Hovarda'yı sözleriyle birlikte söylemiş yani. Ondan sonra aranjmanını ben yaptım işte. İlk aranjman oydu yani. Valla sonrasını hatırlayamıyorum. Çünkü bu söylediğimiz şey kaç sene önceydi? 30 sene mi, daha da fazla? 35 sene falan önceydi yani.
0: 95 diye hatırlıyorum Hovarda'nın
1: çıkışı. İşte öyle bir şeydi yani.
0: Ama öncesi de vardı tabii. Sen çok küçük yaşlarda başlamışsın aslında müziğe.
1: Yani öncesi şeydi. 8 yaşında ben Kasımpaşa'da düğün salonlarında çalarak başladım. Davulcuyum aslen. Ondan sonra bir caz serüvenim oldu. Korkent Caz Bar'da çaldım senelerce. Amerikalı müzisyenlerle böyle kaçlı yaşlarımda hatırlamıyorum. 20'li yaşlarımda, 18-19 falan böyle bir şey. Amerikalılarla çalıştık. İşte çok acayip müzisyenler geliyordu Amerika'dan. Ben de davulcuydum hep. Ondan sonra da caz işi bir anda bitti. Yavuz. Şey vardı, Ece Bar vardı bilmem ne. Bir sürü böyle caz club vardı. Oralarda çalıyorduk. Caz işi bir anda bitti. Ben dedim ne yapayım o zaman, pop çalayım. Ne yapayım, para kazanmak durumundayım.
0: Tabii.
1: Ondan sonra işte Sezen'e davul çaldım senelerce. Kenan'a davul çaldım. Hatta bir ara Sezen ve Kenan'a aynı anda çaldım. Çakıştığı zaman Aydın Karabulut Kenan'a çalıyordu, ben Sezen'e gidiyordum falan. Ondan sonra da işte aranjörlük şeyi başladı, maceram.
0: Aslında çok başarılı bir işle başladın. Hovarda ve Hoş Geldin Hüzün'ün olduğu o single çok satmıştı. Çok ilgi görmüştü, evet. O dönemde hatırlıyorum. Evet. Ve 90'lar boyunca da devam ettin bu işe. Sonrasında da devam ettin. Şimdilerde çok ayılıp bayılıyoruz ya 90'lar pop müziğine. Senin de imzan var o beğendiğimiz şarkıların arasında. Sen nasıl hatırlıyorsun o yılları? Bugün özlendiği kadar var mıydı sahiden 90'lar?
1: Var ki hala da bak 90'lar diyoruz yani. Vallahi var yani. Hakikaten çok emek vardı. Bir kere birbirine benzemiyordu şarkılar yani. Yavuzcuğum. Yani televizyon açıp klip falan seyrettiğimde bunun hangisiydi diye ayırt edemiyorsun yani. O zaman bambaşka bir durum vardı yani. Herkesin bir kimliği vardı. O dönem çok şarkıcıyla da çalıştım. Mesela Dayan Yüreğini de ben yaptım. Yıldız Silben'i bilir misin?
0: Tabii, bilmez miyim?
1: Ya işte böyle özel şarkılar, özel şarkıcılar. Şimdi hakikaten erken kalkan albüm yapıyor yani.
0: Değil mi?
1: Yani onların da bahtı, şansı açık olsun, bir şey diyemiyorum da yani. Anladın sen.
0: Peki aslında senin kendi adınla yaptığın ilk çalışma, ben yanlış bilmiyorsam 2004 yılında yayınlanan 5 şarkılık Rhythm and Death albümü. Yanlış bilmiyorum değil mi?
1: Bunu nereden hatırlıyorsun?
0: bırak hatırlayayım yani.
1: Ya, çok güzelmiş. Vallahi çok eski de o yüzden. Rhythm and Death, tencere tavalarla böyle ritmik ama aynı zamanda melodiler ve yine benim bestelerim olan bir iş yapmıştım. Rumelistan'da konser verdik. İşte İzmir Açık Hava'da konser verdik. Reyna'da tanıtım şeyimiz olmuştu, lansmanımız olmuştu falan. Böyle çok da A sınıfı bir takım kurmuştum. Çok zor bir işti yani. Şöyle söyleyeyim sana, Bana geldiler işte böyle tencere tavadan bir şey yapar mısın? Yaparım dedim, demiş bulundum. Fakat sonra kendimi Kasımpaşa'daki o tencere tavacılar var ya, orada tencere tava denerken buldum kendimi. Böyle vuruyorum, hangi tencereden ses çıkıyor, hangisinden çıkmıyor. Çok zor iş yani. Tık diye ses kalıyor mesela tencerede. E ne yapayım ben şimdi? Hatta tencereler, Kasımpaşa'daki tencerecilere gittiğimde niye siz vuruyorsunuz bu tencerelere diye bana sormuşlardı ya. Vallahi çok zor bir işti yani. Ama güzel oldu yani. Sonu güzel oldu.
0: Sonra 2013'te Asya albümünü yaptın. Yine kendi adına yaptığın bir albümdü. Özellikle Gönlümün Efendisi o albümde o günlerde büyük patlamıştı. Onu hatırlıyorum.
1: Evet, evet. O da işte bir kısmı o bestelerin o Ritim Entef'den çıkma besteler. Onları böyle iyice şarkı haline çevirdim. Formatını değiştirdim. Yani sahnede çalınacak gibi değil de Ritim Entef sahneydi çünkü. Sahne şovuydu. Bir şarkı mesela 15 dakika, 20 dakika sürüyordu. Hı hı. O besteleri şarkı formatına döndürdüm. Ondan sonra şey, Sıla sözlerini yazdı. Benim çok önceden yaptığım bir besteydi o. Sıla sözlerini yazdı. Çok da güzel şarkıcı arkadaşlarım katıldı. Niran Ünsal, Yonca Lodi, Ali Sezai.
0: Evet, gerçekten o dönem için çok büyük bir projeydi ve çok da ilgi görmüştü diye hatırlıyorum bugün. Ve yeni projen Folk'un ilk teklileri de birer ikişer yayınlanmaya başladı geçtiğimiz günlerde. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ama önce o projeden bir şarkı daha dinleyelim. Rubato'nun seslendirdiği iki keklik düzenlemeni dinleyelim. Sonra sohbete devam edelim.
1: Tamam, yaşasın.

0: İki Keklik türküsünü Rubato seslendiriyordu. Bu düzenleme Murat Yeter'in yeni proje albümü Folk'ta yer alan şarkılardan biriydi. Murat Yeter bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Mutfakta Kim Var köşesinin konuğu. Murat, nereden geldi folk fikri? Nasıl çıktı bu proje?
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Arsevi Yeter'den çıktı. Vallahi billahi. Dedi ki türküleri bir yeni hale getirsek mi acaba dedi. Fakat ondan sonra o kadar zor bir şey ki o türküleri bozmadan... Ondan sonra bende patladı işte tabii, yani böyle ilk şarkıyı yapmam 1,5 ay falan sürdü Yavuz. Çünkü şekli bulmam lazım, yani hem türküyü bozmayacaksın hem davulculuğunu göstereceksin kararında, ama milleti sıkmadan davulculuğunu göstereceksin, hem de böyle modern sound olacak falan. İlk şarkı 1,5 ayda falan çıktı yani. O ilk şarkı şeydi, nasıl böyle prototip evler vardır ya, yaparsın ondan sonra devam eder. Sonrası biraz daha kolaylaştı.
0: Senin için de bir challenge olmuş yani bir anlamda.
1: Kendimle, evet.
0: Şu ana kadar Kenan Doğulu, Rubato, Mahmut Tuncel, Serkan Kaya ve Sidenur Töre tarafından seslendirilmiş şarkılar yayınlandı. Başka kimler, neler var bu albümde?
1: Candan Erçetin var. Ondan sonra Tuğçe Kandemir var. Emre Altuğ var. Deniz Seki var. Emel Miftioğlu var. Oktay Kaynarca var.
0: Onlar da önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan, evet. Hazırda bekleyen. Evet. Peki bu şarkılar ve şarkıcılar nasıl seçildi? Sen mi seçtin? Onlar da fikir verdi mi?
1: Yani tabii ki fikirleri hep açıyorum yani. Ben seçtim dediğim bunların hepsi benim kardeşim, arkadaşım. Senelerdir beraber yol aldığımız müzisyen kardeşlerim. Ondan sonra ben işte şarkıyı seçip mesela o kimse... Müzisyen kardeşim, ona diyordum ki bunu söyler misin? O diyordu ki mesela bir tanesi, hatırlamıyorum hangisini ne söylediğini de, bu şarkı değişik olsa mı acaba? Ya da diyordu ki aa şahane bu şarkı bana uyar. Bir tek Kenan'da şöyle bir şey oldu. Kenan'la buluştuk işte. Dedim usta ben böyle bir türkü albümü yapıyorum dedim. Anonim şarkılardan oluşuyor hepsi, bütün albüm. Sadece Kenan'ınki hariç. Onun hikayesini söyleyeyim sana, anlatayım. Dedim böyle bir türkü albümü yapıyorum. Bir tane anonim şarkı seçelim sana dedim usta. Ondan sonra onu yapayım ben dedim. O da böyle yaptı. Ya dedi benim türkü formatında bir tane bestem var dedi. Daha doğrusu bir tek nakarat dedi. Sıfır beste.
0: Evet.
1: Dedim söyle bakayım. Söyledi. Dedim o yani sen de bir tane sıfır beste söyle yani, şahane. Ben bir altyapı yaptım. A'sı B'si de çıktı. O halay şarkısı öyle oluştu yani. Sıfır beste. Bir tek Kenan'da.
0: Ama o da bayağı türkü gibi zaten. Çok uymuş albüme de bence.
1: Ya Güzeller için derin de mesela ben yapmıştım.
0: Evet, evet doğru.
1: Türkü formatı yapıyor yani güzel kardeşim benim, Kenan'cığım.
0: Peki az önce de konuştuk, daha önce de proje albümler yaptın ama bu defa sanki biraz daha görünür oldum gibi. Hani mutfaktan çıktın tabir yerindeyse. Projenin bir de video serisi olacakmış çünkü, hatta YouTube'da bir bölüm, Kenanlı bölümde yayınlanmış.
1: Evet, mutfaktan çıkmak zorunda kaldım ya.
0: Zor mu senin için bu durum peki, görünür olmak?
1: Utangaç bir adamım ya vallahi, zor. Bir de mükemmelliyetçiyim yani, ettiğim kelimelere çok dikkat ederim, Türkçeme çok dikkat ederim. Benim işim arkada ya. Ama ne yapayım? Çıktım. Mecburen çıktım ya Yavuzcuğum.
0: Bu video serisi de devam edecek anladığım kadarıyla. Yani Kenan Doğulu'yla başlıyor.
1: Aynen. Aynen edecek yani. En son kim kaldı? Emre Altuğ'la Deniz Seki röportajım, videom kaldı. Onun dışında hepsiyle, bütün güzel kardeşlerimle röportaj yaptık. Çok da eğlenceli oldu. Çok da keyifli oldu. Mesela şeyle, Serkan Kaya'yla şey dönemlerine gittik yani, eski dönemlere gittik. Mahmut Tuncer var. Bak Mahmut Tuncer'i şu Allah korusun,
0: evet,
1: ya Rabbim.
0: Evet.
1: Mahmut Tuncer'le benim çaldığım gazinoda, Çakıl Gazinosu'nda çocukken falan o dönemlere gittik falan. O dönemleri anlattık, neler olduğunu falan. Uzay parayı falan konuştuk falan. Yani çok keyifli oldu ya bence yani.
0: Vallahi ben de merakla izleyeceğim yayınlandığı zaman. Öyle söyleyeyim.
1: Yani klipten daha sıcak bir şey oldu ya vallahi. Çok bir de
0: belgesel
1: gibi bir şey oldu yani. O dönemleri çoğu bilmiyor ya. Yeni nesil, orta nesil çoğu bilmiyor. O dönemleri anlattık. Biz de biraz eskiyiz ya Yavuzcuğum.
0: Peki son olarak albümden Bekar Gezelim'i dinleyelim. Serkan Kaya seslendirmişti senin düzenlemenle. Ve onunla sana veda ediyoruz. Murat, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere, eline ruhuna sağlık, ağzına sağlık.

Aslında orijinali O Cicciornia adını taşıyan 1800'lü yıllardan kalma bir Rus şarkısıydı. Ama Julio Iglesias bu şarkıyı Natalie adıyla 1982 yılında plak yapmış ve şarkı yeniden popüler olmuştu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın cover metre köşesinde bugün Ajda Pekkan, Julio Iglesias'a karşı. Romantik aşk şarkılarının kadife sesli şarkıcısı, İspanyolların dünya starı Julio Iglesias'ın Türkçe'de Ajda Pekkan tarafından söylenmiş şarkıları dinleyeceğiz. Natalie bunların en bilinenlerinden biri. Ajda Pekkan bu şarkıyı 1983 yılında Fikret Şeneş'in yazdığı sözlerle söyledi ve şarkı zamanla bir Ajda klasiğine dönüştü. Bir günah gibi.

Sin Excusas Ni Rodeo. Bu defa 1995 yılından bir Julio Iglesias şarkısı dinliyoruz. Bu şarkının Türkçe versiyonu Ajda Pekkan tarafından 1996 yılında seslendirildi. Ajda Pekkan ve Fikret Çeneş yıllar sonra bir kez daha birlikte bir şarkıya imza atmışlardı. Ne var ki bir hata adını taşıyan bu şarkı Fikret Çeneş'in yazdığı son şarkı sözü olacaktı.

Julio Iglesias kariyeri boyunca farklı dillerde şarkılar söyledi. İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Almanca şarkılar, albümler yaptı. Bu şarkı da Iglesias'ın İtalyanca şarkılarından biriydi. Semi la chi non vale. 1976 yılında plak yapılan ve çok sevilen bu şarkı yine Hikret Şeneş'in yazdığı sözlerle Türkçe'ye kazandırılmış ve Ajda Pekkan tarafından ilk kez 1978 yılında plak yapılmıştı. Yeniden başlasın Ajda Pekkan.

Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şinanay. Şinanay da şinanay, hopa şinanay, şinanay. Şimdiki gibi değildi. Şarkılar hikayeler anlatır. O hikayeler dinleyenleri derinden etkilerdi. Öyle böyle de değil. Tek başına bir kitap, bir film olabilecek güçte hikayelerdi bunlar. 80'li yıllarda şarkılarda hikayeleri anlatılan kadınlar tanıdık ve onları kolay kolay unutmadık. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Firuze'den birkaç yıl sonra bu defa Sevda'nın hikayesi düştü dilimize. Yine Aysel Gürel yazdı, yine Atilla Özdemiroğlu besteledi ama bu defa Nükhet Duru söyledi. Hayallerde özlenen cennet kadar güzel Sevda, yıllarca aldatılmış, ağlamış, beklemişti. Şarkının son cümlesi sadece Sevda'ya değil, bütün kadınlara, hatta bütün insanlaraydı belki. Hayat değer yaşamaya.

80'lerde bir başka kadın hikayesi de Barış Manço'nun kaleminden ve sesinden bir şarkıya dökülmüştü. Gül Pembe'ydi o kadın. Gülünce güller açan Gül Pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçüp giden Gül Pembe. Barış Manço bu şarkıyı yazarken asıl adı Nimet olan ama Gül Pembe olarak çağrılan babaannesinden ilham almış, onu böylece ölümsüzleştirmişti.

80'li yıllarda şarkılarda anlatılmış en ilginç kadın hikayesi kuşkusuz Naciye'nin hikayesiydi. Olcayto Ahmet Tuğsuz'un yazdığı, Seyel Taner'in söylediği bu şarkıda hem biraz fadik kız vardı hem de biraz nasıl kurtulacağını bugün bile sorguladığımız Asiye. Şöhret olma hayaliyle evinden kaçıp arka sokaklara düşen fakir bir ananın öksüz kızı Naciye.

Come on.

Seyhal Taner ilk kez 1983 yılında televizyonda seslendirdiği Naciye'den sonra 1987 yılında yine Olcayto Ahmet Tuğsuz'un yazdığı bir başka şarkıyla bu defa Leyla'nın hikayesini anlatmıştı. Evet, Mecnun'un dillere destan olmuş büyük aşkı Leyla'yı anlatan bir şarkıydı ama bu Leyla o Leyla değildi artık. Leyla çok değişmişti. Zamana uymuş, kendine mecnunsuz bir yol seçmişti. Seyhal Taner'in bu alternatif Leyla'sı, feminizm kavramının çok konuşulduğu o günlerde dinleyiciye başka bir bakış açısı sunuyordu.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok, beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Kalp kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.